0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari,
1: bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Markaz Radiosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Хангама усталары.
3: Инде хозирги балларимиз зор. Мана спортчиларни ҳам билади. Карате, а? Алиги кинолани кўради. Спорт турларини ҳаммасини билади. 5 ёш ўғилчам бор. Ададидан десам, ман деди Геракл бўламан. Ман Брусли, ман Вандан бўламан деди. Бияққа дедим, шеър ёзиб бердим. Ман Геракл бўламан, Шералини ўғлиман. Брусли нима бизга? Бизга нима Вандам? Ҳаммасидан зор дадам. Айтам оғлим, даданни яхши кўр дедим. Nima qilasan qattaga Gerakl Brusli bo'l, to'g'rimi? Men o'zim ham yomonmanman. Bilasizlar kimman? Sherali. Tug'ma. A? Chet elda Brusli, O'zbekistonda Sherali. Lippoy bilan gaplashaman. Uchim bilan shug'ullanganman. Bir kuni to'yda gapirsam, bolalar yurgan ekan, men ham sekin aytdim, "O, bolalar" dedim. "Bratanlar" dedim. "Lichniy divizhenniy bo'lmasin" dedim. Uchim bilan shug'ullanganman. 25-30 tanga ushuq ketaman. Ishonmasang to'ydan keyin kutib tur dedim. To'yda gapirib chiqsam 25 bola kutib turdi. Chiqishim bilan chaqirib qoldi. "O, brat, yakka" dedi. Bordim. "Sen gapingga atvechat qilasanmi?" dedi. "Bir balo qilaman" dedi. "Bir balo qilma, mana 25 ta bola. Ushuq qo'ying" dedi. "Gap yo'q" dedim, qo'rqadi o'yladim. "Shepingim" dedim, "man" dedi. "Urushasam" dedi. "Ha" dedi. "5 ming qo'y" dedim. "Sen ham ichasan" dedi. "10 ming qo'y" dedim. "Sen ham ichasan" dedi. "15 ming qo'y" dedim. 25 ta bolani hammasini o'tkazdim. Oxirgi ikkitasi qoldi. "Urushasam" dedim, "ha" dedi. "25 ming qo'y" dedi. "Sen ham ichasan" dedi. "30 ming qo'y" dedi. "Endi inangni tutib bo'lsan" deb bir qochdim. Ula qimlayman deguncha men uyda bo'ldim.
1: Hangoma ustalari.
3: Uyda ham yomonmanman. Uyda ham yomonmanman. Xotindan ham qo'rqmayman. Xotindan ham qo'rqmayman uxlaganda. Mana hali kechqurun uxlab olsak, yarim kechqurun kelinlik kelib qoldi. Adasi, turing, eshitib qilyapti dedi. Nima qilib taqilasa dedi. Bor dedim, qo'rqma dedim. Men borman dedim. Boshimga ko'rpan tortdi. Desam yarim kechqurun bo'lsa, ayol kishi bo'lsam, qanaqa qo'chaman? Bor, qo'rqma dedim. Orqangda o'zim turaman. Ubu bo'lsa uraman dedim. Sen ishga o'rni qaltir qana qochaman. Ayol kishi bo'lsam, yarim kechqurun bo'lsa, buni ustiga ikki qat bo'lsam. O? Ikki qat bo'lsam qo'rqasan u, bir qat bo'lmay qo'rqmayman dedim. Yomon shug'ullanganman-da. Bir kun to'ydan kelyapsak, piyoda bir joydan o'tib ketayotdik. Birdan kichkina ukam, "Aka" dedi, "ha" desam, "it" dedi. "Qo'rqma" dedim. "Qo'rqma" dedim, "men borman" dedim. O'g'ilcham Ada dedi, olsam itler dedi, korkma oğlum, ben barman dedim. Oğlum, sen küçük rak, bir kut, aldım gül. Üke, sen orka gül, korkma kete oy, ortada ben barman dedim. Bir restorana kırıp otursak bir günü, bir tas kırık oldu. Kembatta Hasan dedi, amacım buldu. Kembatta Hasan dedi, amacım buldu. Üçüncü madde sorayım han, eğer hazır Hasan topulmasa, hemen yaksan kılaman dedi. Ben onunla çat durdum, ben Hasan dedim. Kızım olsan, yanıma seni oturdum. Yonimdagi o'rtog'im, "Hey, nega Hasanman deding?" Aytdim, "Qo'yvor, boblab aldadim" dedi.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Evvelden genç bekle skirur kasalike yolukkan mı? Yani parişan hatırlık. Kledirgen işini hem isten çıkarıp koyadı ya. Şundan boşlandı ki bayramdan ama ona sike yardım bulsun da. Bahçadan balasını apki versem rahmet dedersiniz işi örneğe. Sizde kız bağım mı oğuz yüzü oğuluz kalı bravunu kızın yeteyle kepsiz. Ha vakti ki baramanat manas kız üyengi kelim bularsam kani yandı şans. Aleyksem balay deydi balay deydi balay deydi. Kani gaptap bu sen. Ahırı mana keçe mahalledeki cinsevizki çıkışı mecbur buldum. Mani keçe kollarge maydapır beledir pazarki yuvardım. Misal için 5 kilo mayda keçkeden 6 kilo mitti piyazdan ilacı olsa spirginem eski lakını alın ya zarra olur. Mani mahal kartoşka tuttu her bitesi mızı çoğulu kavunu deygeler. Karasam 5 lirasını atleplerini makale yap siz bitesi ikide kasaki olur. Turtastırsın aşmağın kep alışı var diyeyim bile. Man hastalıkız kursunuz kartoşkanın katasını uygun bilet kasa oladım. Mana başı kurda millese degenim yok. Şimdi karak kete oldu. Keskin işler kaçacak uy gangır güngür mehman bile tuttu. Anası kepti. Mey rahmet. Kesin. Hayırlı anası ya anası. Ha 95'ge kirgen bu isige bala bağlı. Yani 5 yaşında var sen barızın başa. Bıram şu o kendin yarım saat. Hani ona atakasını çıkartacağız. Hayır dastır hollan çağırıp yasatıp koyup biz vazılarda şikolat kampiyeler tuyla. Hani oğlu kurçu nüke etti miymiş ki kesal. Hapi ok altın bagaroz kampiyeler yemesin çallar olmasın o ağaçası. Mühim akalap tırsam hali ki 5 yaşında varız kadigen de oğlu yaptı. Buzun ortasına aylatır oğlu yaptı. Ot bu kişine oğlu yaptı. Taşa olsakla oğlu yaptı. Söyleyip dursan, hay şanlıyla şanmaylar, 7 minütte 19 işkeletin rengini ışırtacağız. Yüreğler bezirlik etti, yani götüm, ooo, ciyan kozu vay, bunu işkelet kamp ettiydiler. Buna kadar pak kas vuruşuza, eski tabağızı kedip oğulup kalmasın, herkes canından. Sen başarımda bezirip, paça havadır aman, işkelet mengel yakadı, dedi. Paçayın ölü paçası kaldı. İşkelet özümüz gel yakadı. Hemen laptın çıktım ha. Yendi tınçı kendim ana otomandan bir nasıl kara asıl çıktı. Yok bre. Gaz kemeken bizi koştum sacın yarı yaptım ikin desem yok. Haşan ile Şambeyler bayağı 95'ge kirgen kampır. Çişide badam çakma oturdu ya. Onları götür bu can. Fazım eken mağızıda çişte elip komey. Neyse bir yumuşaklar nasıl kildire. Sen başarımda gülüp de hain ki amana hamatın amen. Bizim hemen çişlerimiz pilates. Üstüge yan koşnimiz şalkayan çiş doktoru. Bu işleyle münesesinse başkasına. Aylantırıp kopkacağım herhalde yani. Ha elbette elbette dedim köşeye çık git. Köşeye çık hakkı var abi. Bir zikir hayalim hemen dastırkonda. Kayıt gezem oğlu görmüştü cekken kılı sağa sonra şefse indim akıllı yapsalar bunca kavuluk kasılar. He oğlu mehmanlardan sorayılar her ulan kola duruyor mu? Kun karangı oluyor yaptı kampır 95'ge kirken ne geldi? Ha katta köşemizi ekskavato kazı zorluğa koyup. Kampır beceri halik zorluğundan otamadım. Ben sivestiroş düşüp etmesinler. Diyelim mi bilemen kampır eşittirken ne geldiler. Hay ki oğlu. Bu ne kadar ben ağzını yazıp bir keyken biz yatamız 15 gün ayağını çözüp şey yeter. Bir gün yat, iki gün yat, 15 gün yatırsam, ne insaf? Ha, elbette bu can dedim, lakin şimdi et, haa, kambırşan. Ya yeter, hatırsa hatın insaf gidelim, anamlara taksi hafı verildi kaldılar. Yo, diyamadın, yenge ki o, biz kuşa ise taksi gelirken, egen şoförem yaşlı giderken, sekin kepke saldım. Dostum, az bu çöke barız, iki tayarlı olas. Etken çöke barı koyas, lakin şunu bilip koyun, pülünün başını ezgi çükellerden olas.
0: Hangame, ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Ne zaman yürü magazin gibi orup gelin bu?
3: Namınca menge yürü yürü diyorasan, borosin çıkıp ki, birinci Mart'ta çıkışayım asku magazinge.
2: Birinci Mart'ta masku, şuncaki bitti uzun çıktım kemadı de, yürek koyun, tez gelemiz.
3: Sen kız namınca menge yapışı ol dine, çıkmayma dedim ki senge. Uzu şu sızamçı cahım çıkıp durup de, borç çık uzun.
2: Ne zaman, eğer ben bilen birge borsin ki, senge maroj ne haber ardım.
3: Uff, yo dedim ki senge, uşu sana.
2: Hı, ne memanı?
3: Hozircha yonimdan yo'qolmasang, yomon gap gapirib boraman. Keyin xafa bo'lasan. Ketsang, keta qolgin, bor, bor, ket.
2: Voy, voy, bo'pti, gapirmadim. Tavba, xuddi quyonga o'xshaysan.
3: Yana nervimga tegibsanmi?
2: Zarli ketdimi, sen nervingga tegib, men shunchaki Darvinning gapini aytibmanmi?
3: Xo'sh, nima degan ekan o'sha Darvin?
2: Darvinning fikricha, agar quyonga sigareta chekishni o'rgatsa, so'kish bilan urushishi o'zi mustaqil o'rganib olar ekan.
3: Voy, yo'q, rostami? A, unda men ham chekishni o'rganishim kerak ekan-da.
2: Nima?
1: İki dugana.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
1: kuz.
0: Yurtimizda

0: ich.
1: Bemor tish doktoriga kelibdi. Kechiras, tishni qanchaga olasiz? 5000 so'm. Oho, juda qimmat-ku. Uni 2,5 mingga qimirlatib bera olasizmi? Qolganini o'zim sug'urib olardim.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yo, turtdimi ekan?
3: Ha, o'sha sanab qo'yganimizday turibdi.
2: Bo'lishtirib tashing.
4: Bir,
2: kechirasiz, 2 minut tirikchilik.
4: Hozir.
3: Yo, bitta ko'p.
2: Ya. Ne başlattın sana?
4: Bana bir, iki...
3: Ye? Bitti kam.
2: Koşun ki sedagin o.
3: Bunu koşsam ben bitti kam.
2: Ya kalim.
3: Yakşılayıp sana, şaşmasın sekin sana.
2: Ne var senin sana ismini? Ben bir ara sizge. Yani amin, topkelemiz uygu besin, Allahu Ekber.
3: Ye, hapız. Oyun içine stopkasından hem çıkıp gittik. Bu tür işte sasta provajlanmaydı.
2: Ha, siz oyun çıkıyken işte Amazon'a kımıyız ki? O kvartiyede yapıldı öyleydi, kıyımge. Ha bak, sana yemin ol. Bir, iki, sana istem sana.
3: Bari bir kısımda adalet buluş gerek.
2: Sana.
4: Bir, iki, üç, dört.
2: Ha, bu bana ikide köp mü törtte mi?
3: Ha, törtte köp.
2: Ha, şu bana şu, ha bu geldi. Maz kelime.
3: Hop, hop. Sastan masalası yaman kıyın. Hopizla giyem kıyın. Tortishamizni bularga ikki haq berish kerak o'zi. Yo'mi tortishamizni bir hofizni mikrofonchisi podvat qilib qo'yibdi. Boshqa to'yga ko'proq bergan ekan ketib qopti. Endi yuguribdi, to'y yaqin qolgan, boshlanyapti, bu yog'i mikrofon yo'q. Izlab bir chet qishloqda, chet bir uyida qadim zamonda bir mikrofon bilan shug'ullangan bir otaxon bor ekan. Shuni kekirib ketdi, otaxon bormasangiz bo'lmaydi, bir nima qilib bormasangiz juda hali tayyor emasman, bu buzuq hali bular. Ya o'shada to'yxonada shetda buzildi deb aytamiz, bizani chiqarib yuboring vaziyatdan. Ha bo'pti, bu yog'ini orturinglar debdi. Hozir men bu yog'ini tayyorlab olay debdi-da, mana bunaqa kalankasini mix topolmasdan tufli mixlaydigan mixcha bilan tarsa-tarsa uribdi-da. Ortib shoshilinch kelishibdi to'yxonaga. Qani endi hali stoykalar ham tayyor emas ekan kalonkasini. Sen daraxtga chiq debdi, daraxtga bittasini bog'lashibdi. Sen tomga chiq, tomga bittasini qo'yib qo'yishibdi. Endi tekshiradigan joyi kelganda otaxon xayol bilan bir mast qo'liga mikrofonni berib yuboribdi. Gapirasiz. Qani bir-birding qani degan ekan. Yoqdan mast turib olib turib bir degan ekan. Boyagi mix tuflinikida g'irchdi. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema. Nima degan ekan, tarz ayrilib ketib qopdi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimiz. Bir, bir, bir. Bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res. Bir, bir, bir, bir. Deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Shu onasini yonidagi dugonasi, dugona, abu, bir bir deydigan sizni o'g'lingiz-a shu? Desa, ha, mani o'g'lim, shu artistlarga qo'shilgandan beri bechorani bir ikki bo'lmay qoldi.
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni bir kampir shohdan so'rashdi. Xolajon, nega shu yoshingizda ham inski hujjat topshirgani keldingiz? Kampir javob beribdi.
3: Mana cholim talaba qizlarni yoqtiradi-da.

0: TBS Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
4: Labbe yazadığa.
2: Şimdi izi katta yırtıp geldiyiz yana tavba kıldım. Kop kutta odama.
4: Kuçede bağlı uçtum şu an iş otkenek ya. Bittiyse bilmezse menge karab hali ilgeyli okur ot vardı. Şunu keyin hali yülemendim yırtıp aldım.
2: Kudayım palan pulli narsa bir pasta dabdala buladı. Maya karayın yana gazete okuasız mı? Kuna bilen gazeteden boş izi kotarmadiyiz.
4: Asoş karagin.
2: Nima, yana nimani qari, yana bu mag'ur narsalarni o'qib o'tiribsizmi?
4: Nimani qaragan, haligi kanay bilan davolash kasalligi to'g'risida yozib qo'yibdi.
2: Rostdanmi?
4: Atta, bu kasallikka qanaqa erishish mumkinligini yozishmabdi.
2: Yo'qmi, keta qolsin.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.

meni qarovsiz muhabbat uchun qarg'aydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman. Onamning duosi meni asraydi. Otamning duosi meni asraydi.